Açmasınlar kuşlara da küstüm. Uçmasınlar selamını kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar kuşlara da küstüm.